Evet, acı hat egosun benat. Nende ya nadesin ilzande koşit ya dot neve neve kocuyor tojit ya asi ye dot adestu dolaştan ne kodot mobis kanıdo acı şit ya dide ayego hatogi hatahandel kit dolaştan ne do enda. Neve tomo bis kanen ve ha ahçe sahat eyan dahtkin dolay. Danila ado tomo yaşgın eşin eya ahçe sahat eya di da destudo don dahtkin da sahat eya di çiğit eyaş yok dolay. Danigo çedahaz anıve Formington Gallup Grants Cuba Four Corner e da destudo dolay. Hatogi hotahonal kido. Yego eyat on da ni yol dolis na di eşlat on leyt fadil bu eşlat sın az tıhan gudan ni la to eydi. Ado ha aç gönü ve Clayton Tucum Carey Clovis Partalis for Sumner Neve Texas bilik yuhu di zoji. Aç şi eyat di de eyd eyat to hıt eyla kondi di eyat. Neve sahod az ın dahil kinder de mo yajde da ni go eyd eyat da hız ağla. Called the Union County Clayton that aid a yadid it ayo ndaha del tito leil da nene re de bents a shada achigo da nigo aid a yach da has ago a yad e la kod a o yego a yadin ke nal tohto leil da jenigo hod o aid a yad a baj da has az ago aid a yad e la to o KTB FM Pine Hill New Mexico ado a yad Ananates are called a yan hena or kill.

Biraz iyi yapana acı amado şeytan da e aş başın ay işte bugün tatin nadin ot aşın di